0: yüksek Pegel. Bop, bop, bop.
1: Kasılıyor musun hiç einfach? Bro, bro.
2: Check, yo, yo.